bu alemde. Şaşırdık mı? Hayır. Kaçırdık mı? Keyifsizi düşürdük mü? Zayıf. Hayır mı lan, ne iş? Yine sövüş sayış, biz ne köleyiz ne reis. Siz